Ah ya. Yeah. Yeah. Hey, gece gündüz. Yeah. Spankido. Yeah, yeah. Gece gündüz para peş.